0: Amani ade ani omunja ukunu hosika bi sey.
1: Dani onye mmeme na mmeme na papa na ebisa me kunuska no.
0: Na hoye.
1: Onu mebusu afo na ebisa.
0: Onu mo mebusu afo na ebisa onu ni sika.
1: Ah.